Parti na verandi. Aktualova galama. Galama. Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova.